Evet sayın dinleyiciler, güzel bir parça değil mi? Çok eski bir parça. Melike Demirağ'dan Arkadaş. Evet, bu duygularda sanki çok eski.

de kalmış gibi değil mi? Aslında insanoğlu birçok şeyi kaybetti. 25 sene önce İsviçre'ye geldiğim zaman böyle düşünmüştüm. Buradaki insanları gördüğüm zaman gerçekten şey demiştim. Ya birçok şeyi kaybetmiş bu insanlar. İşte bizde henüz bu kayıplar yoktu. Aslında endüstrileşmenin getirdiği bencillikler maalesef ön plana çıkıyor. Ve ön plana çıkan bencillikler ve çıkar ilişkileri bu sefer arkadaşlıkları, dostlukları, her şeyi bozuyor. İnsanlarda ne sabır kalıyor, ne sevgi, ne saygı kalıyor. Evet, aslında olmaması gerekiyor ama maalesef endüstrileşme ile birlikte bu tür şeyler ön plana çıkıyor. Yıllar önce Maxim Gorki'nin kitabını okumuştum. Orada endüstrileşmenin sonuçlarını anlatıyordu. Hakikaten bugün de bunları yaşıyoruz. Evet, şimdi bugün aslında seyahat üzerine bir konu işleyecektim. Radyoya onu söyledim. Fakat bugün karar verdim. Dedim ki yok ya, ben saygı üzerine işleyeyim. Çünkü ben sevgiyi de işledim. Birçok konuyu işledim ama saygıyı işlemediğimi fark ettim. Ve çok önemli bir şey. Çünkü saygı yoksa sevgi yoktur. Sevgi yoksa da saygı yoktur. Evet dinleyiciler. Tabii şimdi bütün dünya da insanlar birbirine gerçekten saygılı değil. Onu da ben söyleyeyim. Sadece Türkiye'de değil, birçok yerde. Ama yaşadığım ülkede insanlar birbirine saygılı. Çok önemli. Ya adamlar birbirlerine kızsa da el sıkışıyorlar, ayrılıyorlar. Ya da mesela kavga edemezsin o insanlarla. Çünkü kavga etmeye kalktığın anda ya kafasını çeviriyor, ya gidiyor, ya da hiç oralı olmuyor, senden uzaklaşıyor. Bakın, hani bu bizlere sanki o insanlar korkakmış gibi geliyor. Hayır, deliyle deli olmak istemiyorlar gerçekten. İlk başlarda benim çok tuhafıma gidiyordu ama içlerine girip 25 yıl boyunca yaşayınca anladım ki doğrusu bu. İşte bizdeki gibi saygısızlık yok. Özgürlük, yani demokrasi deyince yani bu kadar da hani saygısızlığa gerek yok. Bence ben onu düşünüyorum. Evet, ona bakarsanız dinlerde, işte ne bileyim, kitaplarda saygının önemi çok yazıyor yani her yerde. Bir de ben okul zaman, yani okuldayken hatırlıyorum. Biz sınıfa girmeden önce bize şey yaparlardı. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, işte bunu söyletiyorlardı bize. Ama bakıyorum bugün benim gibi aslında o sıralarda söyleyen insanlar bile çok saygısız. Aslında şunu söyleyeyim, yapmayın, yapmayın, yapmayın. Çünkü saygılı olursak gerçekten her şey daha güzel olur. Bakın, gerçekten çok daha güzel olur. Evet, saygı neymiş bakalım. Medeni bir insanın taşıması gereken temel özelliklerden saygı. Hayatta saygılı insan olmak, medeni çağda çağdaş, bilinçli, bilgili insan olmak demektir. Herkesin özlediği insan tipi saygılı insan olmaktır. Saygı, insanın kendi kişiliğiyle başkalarının kişiliği arasındaki sınırı bilip o sınırı aşmamasıdır. Kendi aleyhine dahi olsa başkasının hakkına, hukukuna özen göstermesidir. Bakın, kendi aleyhine olsa bile başkasının hakkına, hukukuna özen göstermez. Yani adam senin için kötü konuşuyor mesela. Bugün sabahleyin Facebook'ta bir tane tanıdığım, yıllar önce sadece bir iki kere karşılaştığım bir kadın beni tanımıyor. Benim hakkımda bir sürü şey yazmış oraya. Önce şey düşündüm. Ya şuna cevap vereyim. Çünkü beni tanımıyor. Yazdığı şeyler hiç benimle alakası yok. Kızmış işte, yazmış. Sonra kendi kendime dedim ki bu benim huyum. Boş ver Gülcüm ya. Gerek yok. Hani derler ya, deliyle deli olmayacaksın. O yüzden saygılı olacağız. Kaybettiğimiz hiçbir şey olmaz. Onu da söyleyeyim. Hani böyle kaybediyormuşsunuz gibi duruyor ama saygılı insan hiçbir zaman için kaybetmez. Evet, şimdi devam edelim. Türkiye'nin temel sorunu, bunu ben söylemiyorum, bakın okuyorum, yani bunu yazan yazarlar var. Oradan okuyorum. Türkiye'nin temel sorunu saygılı insan
sorunu olarak görüyorum diyor yazar. İsmini vermeyeceğim. Ben de tanımıyorum. İnternette buldum. Türkiye'nin önemli sorunu insan sorunudur. Kendi özgür vicdanına hesap veren insan yokluğu. Bakın, kendi özgür vicdanına hesap veren insan yokluğu. Yani sen kendi özgür vicdanına hesap veremiyorsan, yani ne diyelim? Saygılı insan nasıl olur? İnsanda vicdan olur. Vicdan kişinin yaptığı seçimlerden sorumlu olduğu bir ortamda oluşur. Demek ki vicdan ve sorumluluk duygusunun gelişimiyle saygılı insan olmak birbiriyle yakından ilişkilidir. Ancak saygının sınırının ne olduğu, kimleri nereye kadar saygı gösterilmesi gerektiği yeteri kadar da bilinmiyor. Saygı ölçüleri kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Bizim kültürümüzde yaşlara saygı göstermek önemsenirken başka kültürlerde önemsenmiyor. Aslında yanlış, yani bunu şöyle, başka kültürlerde ille de yaşlı diye saygı göstermiyor. Adam herkese saygı gösteriyor. Yani gerçekten. Ben dedim ya size, yıllar önce İsviçre'ye geldiğimde bu insanları tanıdığımda ya ne kadar pısırık insanlar falan diye hani düşünürsünüz, öyle görürsünüz. Ama adamlar saygılılar, deliyle deli olmuyorlar. Gerçekten onu da söyleyeyim. Neyse, şimdi ağzım kurudu. Biliyor musunuz, bir sıcak bir sıcak radyoya gelirken böyle 5 dakika asfalttan yürüdüm. Beynime resmen güneş geçti. Allah'tan çantamda bir tane kitap vardı. Çünkü evden çıktığımda benim şehrim yani sıcaktan o kadar değil, daha yeşil ve küçük bir yer olduğu için. İyi ki kitabı yanıma almışım. Kafama kitap koydum, öyle yürüdüm. Yani bir, o 5 dakika o yolda yürüyemedim. Hani derler ya, yumurtayı koy pişer. Bizde yani bizdeki sıcaklar hani Türkiye'nin sıcağından kötü gerçekten. Şu an Avrupa yanıyor, yani onu da söyleyeyim. Evet, şimdi Ahmet Kaya'dan gelsin, acılara tutunmak.

Evet, Ahmet Kaya'dan geldi. Evet, acılara tutunmak dedi. Evet sayın dinleyiciler, gerçekten saygı çok önemli bir konu. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim, maalesef Venezuela'da çok büyük bir deprem oldu. Dün değil, evvelsi gün akşam. Allah hiç kimseye göstermesin. Ben Bursa'da Yalova depremini yaşayan biriyim. Ondan sonra da deprem eğitimi alıp deprem timi olmuştum. AKET, Bursa, o zaman AKUT vardı İstanbul'da. Biz de AKET'i kurmuştuk işte depremden sonra. Çünkü öncesinde zaten Türkiye'de bir tek AKUT vardı. Yani başka bir grup yoktu. Ama Yalova depreminden sonra 99'daki Bursa'da da AKET kurulmuştu. Tabii bugün AKET yok. Evet, Allah, yani 7.2, 36 saniye sonra 7.5 vuruyor. Ne bu biliyor musunuz? Yani yüz binlerce ölü var kesin yani. Allah herkese orada sabır versin diyorum. Çünkü çok kötü bir şey. Evet sayın dinleyiciler, şimdi görüyorsunuz depremler var, kötü şeyler var. O yüzden birbirimize saygılı olalım. Sevelim, sevilelim birbirimizi. Ya özellikle önceden tanıdığımız insanlar, bazı insanlar kavga edebilir. Benim bir arkadaşım vardı. Ben onu gerçekten, yani genç kızken hep birlikteydik. İnsanlar zamanla değişebiliyorlar. Sonra tekrar görüşmeye başladık. Çok problemleri vardı. Çok stresliydi. Konuştuk, bayağı bir muhabbet ettik. Ama yaptığı bazı yanlışları gördüm. Ve kendisine söyledim. Hoşuna gitmedi. Hoşuna gitmeyince bir yerden sonra yani kötü konuşuyordu, kötü düşünüyordu. Kendisi eskisi gibi değildi. Kendisine bunu söylemeye çalıştım. Anlamadı. Çünkü psikolojisi iyi değildi. Sonra dedim ki bir süre görüşmeyelim. Çünkü baktım ki ben anlatamıyorum. Sonra beni yanlış anladı. Yani yıllarca dostum, yani çok yıllardır arkadaşlığımız hiç bitmemiş mesela. Sonra beni yanlış anladı ben öyle söyledim diye. Çünkü ben aslında onun düzelmesini hani istedim. Ama bazen insanların bu davranışlarını, maalesef psikolojileri bozuk oluyor ve ne yaptıklarını bilmiyorlar. Saygısız davranabiliyorlar. Bir dost, arkadaş olarak bunu söylemek doğru bir dille bizim görevimiz. Ama eğer ki karşımızdaki insan bizi dinlemiyorsa o zaman da kendi haline bırakacaksın. Çünkü seni dinlemiyor. Yani yapabileceğin bir şey yok. Çünkü en iyi hata insanın kendi başını anlamasıdır. Sevgili babam, yorgun demokrat babam bize hep bunu söylerdi. Ya da işte ne bileyim, bize asla demezdi şunu yapmayın, bunu yapmayın. Her zaman şunu derdi: ne yaparsanız kendiniz için yaparsınız, iyi yaparsınız kendiniz için, kötü yaparsınız kendiniz için. Yani ben babanız olarak, bir aile olarak biz çok üzülürüz eğer başınıza kötü bir şey gelirse, ama en çok zararı sen kendin göreceksin derdi. Ve bu benim hayatım boyunca kulağıma her zaman küpe oldu. O yüzden bazen şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü yetiştirme tarzı da çok önemli. Evet, günlük hayatımızda saygılı olmak çok çok önemli. Hayatın mutlu bir hayatta mutlu bir toplum olabilmemiz için hoşgörülü ve saygılı insan olmamız gerekiyor. Bakın, iyi huylu çocuklar yetiştirin diyoruz ailelere. Ama birçok insan, şunu söyleyeyim, çalışan ailelerin çocukları tabii yalnız kaldığı için zor yetişiyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet, çocuk yetiştirmek üzere kitaplar okuyun. Mesela ben, mesela kız kardeşlerimin çocukları olduğu zaman ben hep bu tür kitapları onlara hediye etmişimdir. Duygularınıza hakim olur. Hakim olun yani. Kızdığınız zaman duygularınıza hakim olun. Kızdığınızda yazmayın, çizmeyin. O anda birisine kızıyorsanız o anda yazmayın. Çünkü o kızgınlıkla yazacağınız her şey yanlış olur. Bakın, onlara dikkat edin. Evet, duygularına hakim olmayan ve kendine de hakim olmayan insanlara belirli bir zaman sonra insanlar saygı duymaz. Bunu da unutmayın. Çok güzel yazar bir şey yazmıştı. Onu da size okuyacağım. Bu benim sözüm değil, yazarın sözü. Yıllarca süren beceriksiz
davranışlar sayesinde insan davranışları hakkında çok şey öğrendik. Bakın, yıllarca süren beceriksiz davranışlar sayesinde insan davranışları hakkında çok şey öğrendik. Evet, gerçekten insanlar zor, onu da söyleyeyim. Ama öfkeliyken hızlı tepki verirseniz saygıyı kaybedersiniz. Evet, yani şimdi o anki duygularınla bir şeyi yazıyorsun, yapıcı yazmıyorsun mesela, geçiriyorsun, şöyledir böyledir ya da söylüyorsun. Bence sözler silahtan daha şey, yani ne diyorlar, öldürücü. Çünkü bazı sözler unutulmaz. Evet, devam edeceğiz. Zaman çabuk geçiyor. Ben ama sonra radyodan sonra bir saat daha stüdyoda kalacağım. Çünkü dışarısı o kadar sıcak ki dışarıya çıkmayı düşünmüyorum. Evet, özgürlük çok önemli. Hepimizin mücadelesi yaşamımızda hep özgür olmak için. Ve Zülfü Livaneli ve Maria Fronturi Atina'da bir konserde şarkı söylemişler. Onu size şimdi çalacağız. YouTube'dan çalacağım, inşallah iyi olur. Özgürlük.

Neyse sayın dinleyiciler, bunu çalmıyorum çünkü program maalesef çok sessiz ve baktım yani iyi olmayacak. Evet, bunu çalmıyorum. Gördüğünüz gibi ses çok az, eski de değil ama. Neyse, başka bir şey çalayım. Arif Sağ'dan gelsin. Sözde ben bir insan olmaya geldim desin Arif Sağ. Evet.

Evet, dediğim gibi bu akşam özgün müzik çalıyorum. Sevgili özgün müzik sevenlere gelsin. Belki bir şeyleri çağrıştırırım diye de düşünüyorum. Evet. Şimdi saygıya devam edelim. Bakalım neymiş saygı daha. Çok önemli bir şey değil mi saygı? Ama maalesef gitmiş şeye, yürüyüşe. Ben bunu görüyorum maalesef. Evet, demek ki vicdanın ve sorumluluk duygusunun gelişimi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir insanın yaşamdaki en önemli bilinç, kişinin kendisiyle kurduğu ilişkinin farkında olmasıdır. Yaşamın sorumluluğu farkında oluştan kaynaklanır. Anne ve babalarımız başta olmak üzere yaşı bizden ileride olan tanıdığımız olsun ya da olmasın, bütün büyüklerimize karşı saygı ve hürmet göstermek dini, milli ve insani bir görevdir. Günlük hayatımızda saygılı olmak son derece önemlidir. Saygılı insan emeğe değer verir. Diğerlerinin duygu ve düşüncelerinin kendisinden farklı olabileceği bilincindedir. Bakın, yani her zaman söylediğim şey, ya sen benim gibi düşünürsen, ben senin gibi düşünürsem o zaman her şey aynı olur. Ben hiçbir şeyi değiştiremem, sen de hiçbir şeyi değiştiremezsin. O yüzden farklı düşünmemiz gerek. Sadece düşüncede değil, biliyor musunuz? Ben yıllar önce

0: İsviçre'ye geldim. Galiba 5 sene sonra, geldikten 5 sene sonra bir fotokulüp kurmak isteyen bir grup benim de fotoğrafçı olduğumu duyunca geldiler, işte konuştuk. Sonra 12 kişi birlikte fotoğraf kulübü kurduk. Tabii ben daha yabancıyım, yani 5 yıl Almancam bile daha yeni yeni hani gelişiyor, ama fotoğraf çekiyorum. Ondan sonra işte başlarda çok güzel geziler meziler düzenledik. Sonra işte Charlie diye bir başkanımız oldu, çocuk muhasebeciydi. Sonra başkan seçtik. O şey yapmaya başladı. Yani çektiğimiz fotoğraflarla bir araya gelip kulüpte konuştuğumuz zaman herkesin aynı fotoğrafı çekmesini istiyordu. Ya ben hep şunu söyledim, ya Cel böyle bir şey olamaz. Ben aynı fotoğrafı çekemem. Yani biz aynı yerde dursak da bizim bakış açımız çok farklı. O yüzden düşüncelerimizin de farklı olması çok normal. Avrupalı bunu becermiş. Niye biliyor musunuz sayın dinleyiciler? Geçen bir arkadaşım işte burada gelmiyorsun işte şeylere katılmıyorsun falan filan. Ben 2018'den beri bir fiil İsviçre'de politika yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Zaten istediğim böyle bir şeydi. İlk buranın Sosyal Demokrasi Partisi'ne üye oldum. Bir sene sonra adamlar oturduğum yerdeki meclisin seçimlerine beni sokmak istediler. Ben küçük bir ilçede oturuyorum. Yani ne oluyor? İlçe meclisine. Sonra kanton meclisi, pardon. Sonra 2023'te Büyük Millet Meclisi milletvekili adayıydım, yani sanat ve kültürden. Geçen sene, yani ne oluyor? 2026, 2025'te de burada kanton meclisi var. Kanton meclisi adayıydım. Yani istediğim aslında burada İsviçre'de, ben doğma büyüme olmayan birisi olarak burada İsviçre'de siyaset yapıp, aslında ben istiyordum. Ben bunun için hiçbir şey yapmadım. Çünkü burada sen yapmıyorsun. Onlar sana teklif ediyor. Parti sana teklif ediyor. Sen hamuda da kalksan, sende kapasite yoksa, bir şey görmüyorlarsa seni şey yapmıyorlar, yani seni onlar seçiyorlar. Yani onlar seçtiler. Öyle de bir kısmet oldu. Buradaki siyaseti de tanımış oldum, ama bugün tabii ki siyasetten bahsetmeyeceğim, ama şunu söylemek istiyorum, saygılı siyaset yapıyorlar. Biz mesela şimdi seçime yakın bütün partiler böyle yan yana diziliyor şehrin ortasında, herkes işte kendi seçmeniyle konuşuyor falan, kimse orada kavga etmiyor, birbiriyle konuşuyorlar, hatta televizyonlarda da öyle. Biliyor musunuz, burada televizyonda çıkan politikacılar asla bir sandalyeye oturtulmuyor. Onu size söyleyeyim. Yaşlı da olsa, genç de olsa bir saatlik programda herkes ayakta duruyor, bakın. Onu da söyleyeyim. Yani bizde işte bak, bu koltuk meselesi herhalde bunlar da anlamış, böyle yapıyorlar. Neyse, ben şimdi şöyle elimde bir kitap var. İyi ki de bu kitabı getirmişim, bugün kafamı korudum. O Senin Elinde diye bir yazı okuyacağım. Bu kitapta kim yazmış? Göksu Birol diye biri yazmış. Ne sorulsa cevap veren bir bilge varmış. Onu çekemeyen biri demiş ki, ona öyle bir soru soracağım ki kesinlikle bilemeyecek. Ne soracaksın diye sorduklarında ise, elimde bir kelebek var, ölü mü diri mi diye soracağım. Eğer diri derse elimi sıkıp kelebeği öldüreceğim. Ölü derse de elimi açıp bırakacağım, uçup gidecek. Bilgenin yanına gidiyor ve sorusunu soruyor. Elimdeki kelebek ölü mü diri mi? Bilgenin cevabı ne biliyor musunuz? O senin elinde diyor. Yani her şey sizin elinizde değil mi? Bizim elimizde. Evet. 20 dakika. Oo, hızlı geçti, hızlı geçti. Hangi şarkıyı çalalım? Yok, şarkı çalmayacağım. Şöyle, ben bunu anlattıktan sonra büyüklere saygın nasıl olur? Ali Poyrazoğlu Gölgede Muhabbet diye bir şey buldum YouTube'da. Çok güzel anlatıyor. Bunu dinlemenizi istiyorum. Başka bir ülkeyi anlatıyor. Ama çok güzel. Dinlediğimde reklam yoktu, inşallah olmaz. Evet, ki şimdi size dinletiyorum.
1: Büyüğe saygı. Çok güzel. Yaşları böyle 90'ı inşallah. Yüzü bulan uzun ömürlü insanların yaşadıkları ülkelerde araştırma yapmışlar. Uzun yaşamalarının sırrını öğrenebilmek için araştırmayı yapmışlar. Galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bu konuda Japonya ve bazı Kafkasya ülkeleri öncü ülkelermiş. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar. Her şeyi araştırmışlar. Her ne kadar yiyip içtiklerinin, yapıp yapmadıklarının etkisi olsa da aşağı yukarı hepsinin ortak noktası neymiş biliyor musunuz? Saygı görmek. Saygı görmek. Evet, buymuş ortak nokta. Bir zamanlar Kafkasya kökenli bir arkadaşım bana bir fotoğraf göstermişti. Siyah beyaz eski bir fotoğraf, böyle Türkiye'ye göç etmeyip de Kafkasya'da kalan sülalesinden 8-10 kişi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafta futbol takımı gibi böyle dizilmişler 3 sıra. En arkada yaşlılar, ayaktalar. Orta sırada orta yaşlılar, iskemlelere oturmuşlar. Önlerde de yerlere de gençler oturmuş. Fotoğrafın altına da herkesin arkada, ortada, önde diyerek isimlerini işte parantez içinde yaşlarını falan yazmışlar. İsimler aklımda kalmadı ama hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Arka sıra Vladimir 115, Boris 120, yanındaki hatırlanmamış adı herhalde 126, diğeri 118. Orta sırada 60, 65, 68 orta yaşlılar. En önde oturan gençler 40, 45, 50 yaşındalar. Gençler bunlar. Yan tarafta da böyle yanda ayakta dikilen biri var. Bu kim diye sordum. Cevap ilginçti. O 30 yaşındaymış. Çocuk diye aralarını almamışlar. Dedim ki arkadaşıma, ya bu nasıl mümkün ya? Ya bu insanlar nasıl bu kadar uzun yaşıyor? Kazık mı çakmışlar ya? Yani hangi ağacın kazığıdır bu? Nasıl oluyor bu iş? Varsa öyle getirelim, biz de buraya çakalım yani. Daha uzun ömür araştırmaları yapılmadan çok önce konuşuyorduk. Söylemişti arkadaşım. Onları yaşatan şey, demişti ki, gördükleri saygıdır. Biz yaşlılarımıza çok saygı duyarız. Bizim toplumda en değerli insan en yaşlı olandır. Onlara değer veririz, saygı duyarız. Fikirlerine önem veririz, danışırız. Onların verdikleri kararları uygularız. Onlar da bu sorumluluğu bilerek hayat tecrübeleriyle hep doğru kararlar verirler. Yani onlara ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı belli ederiz. Onlar da bunu bilirler. Bizim için yaşarlar. Böyle demişti bana. İnsanı uzun yaşatan yediği içtiğidir. Yaşama arzusu, yaşama isteğidir. Onlara verdiğimiz değer, gösterdiğimiz saygı, onları yaşama bağlar, onlara yaşama isteği verir. O istekle yaşarlar. Gene bunları o söylemişti bana, arkadaşımdan öğrendim. Böyle izah etti bana onların bu kadar uzun yaşamalarının sırrını. Bizde maalesef bunların hiçbiri yeterli diye geçerli değil. Yaşlılara gösterilen saygı genellikle bir yük olarak görülürler. Sen büyüklerine göstermediğin saygıyı o yaşlara gelince küçüklerinden nasıl bekliyorsun? Büyüğe saygı eğitimi ailede başlar. Babaya, anneye, ağabeye, ablaya, varsa dedeye, nineye saygıyı ailede öğreniriz. Sonra aynı eğitimle öğretmenlere, ustalara, mahalle büyüklerine, yaşı bizden küçük olsa da topluma ve insanlığa hizmet eden büyük insanlara, sanatçılara saygı duymaya devam ederiz. Saygı gösteren de saygı gören kadar değerlidir.
0: Çok ilginç. Bunu bugün tesadüf buldum. Duydunuz işte ne kadar önemli saygı. Yani adamlar saygı gösterildiği için çok uzun yaşamışlar. Ve dediği gibi bizim toplumumuzda büyüklere karşı saygı. Şöyle bir düşündüm. Eskiden biraz daha vardı ama şöyle bir düşündüm. Hiç unutmuyorum, bu benim kafamda, yani aklımda kaldı. Şimdi hatırlamıyorum kimdiler ama ben birilerinin evindeydim. Hayatım boyunca hayvanlara ve yaşlılara hep çok üzülürüm. Hep öyleydim yani, onu söyleyeyim. Yaşlılara da çok üzülürüm. Çocuklara üzülmem. Çocuklar en kötü şeyle bir çocuk esirgeme kurumuna falan gidiyor. Ama yaşlılar öyle değil. Neyse şunu söyleyeyim. Hiç unutmuyorum, birisinin evindeydim. Annesi gelmiş yaşlı ve o kadının annesine çok kötü davrandığını gördüm. Onu hiç unutmuyorum. Bakın onu hiç unutmadım. Yani çocuk aklımla o bende hep kaldı. O yüzden şunu söyleyeyim. Ben kendim kişisel olarak yalan söyleyen ve saygısız insanları sevmiyorum. İsterlerse böyle benim önüme altın sars şey yapsınlar, böyle döksünler. Sevmiyorum. Bitti, bu kadar. Gerçekten. Yani şöyle, saygı çok önemli. Saygı zaten, eğer saygı yoksa sevgi yok zaten. O sadece sahte gösterilen bir sevgi oluyor. Yani onu da söyleyeyim. Eğer ki birileri size diyorsa işte bu senin anan olur, baban olur, kardeşin olur, arkadaşın olur, sevgilin olur. İşte seni seviyorum, işte sen benim için değerlisin ama ufacık bir şeyde senin ağzına ediyorsa ve saygısızlık yapıyorsa orada sevgi yok. Onu da bilin yani. Evet, tabii ki bu kişilerin kendi problemleri ama bize de şu düşüyor, o insanlara gerçekten onlarla uymayacağız, tepkimizi göstereceğiz. Tepkimiz ne olacak? Bazıları karşılığını kızarak veriyor, eğer yakınımsa söylerim ama değilse susarsın, yani sesini çıkarmazsın, çünkü deliyle deli olunmaz derler. Evet, bir tane daha, ay ama 13 dakikam kaldı. Neyse şarkı çalacağım, ondan sonra devam ederiz. Bir de dost üstüne bir şarkı çalalım. Musa Eroğlu'dan geliyor yine, dost yüzün gördükçe.

Ne güzel söylüyor değil mi? İbadet sayarım dosta hizmeti. Evet. Gerçekten bu tabii bu şarkılar da eski. Zamanla gerçekten birçok şey dejenere oluyor. Hele bizim ülkemizde bu daha da fazla. Çünkü insanların başka problemleri var. Evet sayın dinleyiciler, şimdi devam edelim. Yani 8 dakikam kaldı. Biraz konuşacağım, sonra bir şarkıyla kapatırım. Çabuk geçti, bu kadar çabuk geçeceği aklıma gelmedi. Evet, şimdi benim için şu çok önemli, yani onu söyleyeyim, büyüklere saygı. Evet, şöyle, benim de annem babam var. Tabii ki bazen biz de tartışıyoruz ama şeyinden kes, yani nasıl anlatayım, çok ilerlemeden ben hemen konuyu kapatırım, keserim ya da uzaklaşıp giderim. Yani herkesle aynı, böyleyim. Çünkü kızdığın zaman o anda bir şeyleri ona söylediğinde ve bir arada durduğun sürece ne olacak? Daha fazla şeyler söyleyeceksin. O yüzden benden size tavsiye, kızdığınızda elinizi sıkacağınıza bir tane top alın, onu sıkın mesela. Evet. Ya o topa bari stresi şey yaparsınız ya da o ortamdan uzaklaşın. Bazı şeyleri düşünmemeye çalışın. Çünkü hakikaten saygı çok önemli. Evet, şunu da okuyayım, ondan sonra zaten şarkıyla kapatacağım. Büyüklere saygı adabı nasıl olmalı? Efendimiz, yani bu Kur'an'da bile geçiyormuş. Yaşlı kimseler yaşadıklarıyla, bildikleriyle çocuklara ve gençlere göre daha gün görmüş ve tecrübelidirler. Bir aile içinde dede, nine, amca, hala, dayı, teyze gibi büyükler de bize emeği geçmiş kimselerdir. Onlar herkesten daha çok hizmet ve hürmet etmeye layık kişilerdir. Bunun için İslam kültüründe yaşça genç olanlar ihtiyar olanlara saygı duyar, onlara öncelik verir, onlara hizmet etmeyi vazife sayar. Şefkatle, merhametle, anlayışla davranır. Böylece büyükler küçükler arasında bir sevgi ve saygı bağı oluşur. Huzur ortamı meydana gelir. Evet, saygı ve sevgi varsa zaten orada huzur var. O yoksa hiçbir şey yok. Evet, 6 dakikam kaldı. O yüzden sayın dinleyiciler, ne yapacağız? Ne olursa olsun fikirlerimiz farklı olabilir, düşündüklerimiz farklı olabilir. Şöyle düşünün, bu bir tablo, yani böyle herkes bir rengi boyuyor. Orada ne çıkacak? O tablonun bitmesini bekleyin. Evet, siz de bir çizik atın. Ama kızmadan, kızdığınız zaman o çiziği normal atamazsınız. Evet, o yüzden ne yapacağız? Daha az konuşacağız. Daha az konuştuğumuz zaman ne yapacağız? O zaman kızmayacağız. Biraz daha yavaş konuşun. Ve sınırlarınızı ne oluyor, yavaş konuşarak konuştuğun zaman hem düşünerek konuşursun, ama kızarak konuştuğun zaman o anda ne söylediğini bilemezsin. O yüzden saygı, saygı diyoruz, çünkü saygı varsa sevgi de var. Evet sayın dinleyiciler, gerçekten 4 dakikam kaldı. Bakalım 4 dakikalık bir şarkı var mı? Yoksa da üst üste çalarım. Hoşça kalın, Gül'le birlikteydiniz. Aslında daha hazırladığım şey vardı, konu vardı, video vardı ama onu koyamayacağım artık. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle ve saygıyla kalalım. Bakın, sevgi ve saygı olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yoktur gerçekten. Evet, sağlığımıza dikkat edelim. Havalar çok sıcak. Evet, Gül'le birlikteydiniz. İsviçre'den seslendim, Kanal K stüdyolarından. Hoşça kalın. Özdemir bakayım Zülfü Livaneli, bakalım Özdemir Erdoğan'dan geliyor, Eski Dostlar.